0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz. Teknik yapımda arkadaşım Denitsa Diamandieva, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Çok özel bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programıyla huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, 25 Nisan akşamı BNR'nin birinci stüdyosunda 9.sü olan Balkanların Ritmi Projesi gerçekleştirildi. Bu kez Balkanların Ritmi Projesi Balkanlardan ünlü müzisyen kadınları ağırladı ve aralarında Türkiye'den Zelişah Kızılkan da vardı.

Sofya'ya gelir gelmez ayağının tozuyla bizim stüdyomuzu ziyaret etti. Çok güzel, çok özel bir röportaj yaptı kendisiyle. Ve sevgili dinleyiciler, bu güzel röportajda kendisi duduk da çaldı, güzel sesiyle türkü de söyledi bizler için. Ve bir sır vereyim mi? Balkan müziğini Kadriye Latifova sayesinde keşfettim ve sevdim dedi. Ve değerli dinleyiciler, Balkanların Ritmi Festivali'nde, projesinde kendisi Lofça'nın ardında Kaya türküsünü söyledi. Evet, bu güzel röportajla huzurunuzdayız ve ilk türkümüzü çok değerli Osman Aziz'den seçtik. Kamayı belime çakayım desin Osman Aziz.

Sevgili dinleyiciler, Benere'nin Halk Müziği Orkestrası'nın sayesinde 9. Balkanların Ritmi Festivali'ni projesini de arkada bıraktık. Ve bu projede yer alan Zelişah Kızılkan ile çok özel bir röportajı gerçekleştirdiğimizi söylemiştik. Kendisiyle çok özel bir türküyle başladık bu röportajımıza. Hep beraber dinleyelim efendim.

0: Sevgili dinleyiciler, çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir müzisyenimiz var stüdyoda. Zelişah Kızılkan. Zelişah Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Biz böyle misafirlerimizi müzikle ağırlamayı çok severiz. Aynen Hakan dedeleri de böyle göçmen kızı türküsüyle. Efendim, şimdi duyduğunuz türkü Bulgaristan'ın Rodopların Bülbülü olarak bilinen Kadriye Latifova'nın sesinden Locva'nın Ardında Kaya türküsüyle başladık. Ve hemen belki bizim bütün programın son sorusundan başlamak istiyorum. Sizler yarın akşam 9. Balkanların Ritmi projesinde yer alacaksınız ve seslendirecek olan türkülerden bir tanesi Lofçalı olacak. Evet. Hep Lofça'ya gitti, geldik ve hemen oradan başlayalım efendim. Tabii. Neden o türküyü seçtiniz?
1: Neden o türküyü seçtim? Balkan müziklerinde hep Kadriye Latifova'yı çok dinlerim. Çok severim. En sevdiğim şarkılarından biri de Lofçalı. Bir an orkestra ile hayal ettim. Bulgaristan Ulusal Radyo ile dedim ki belki böyle birlikte muhteşem olur. Ve Lofçalı'yı hep gerçekten böyle heyecanla söylediğim bir türkü. Ve bunu orkestra ile söylediğimi hayal edip dedim ki evet, bence bu olmalı. Ve gerçekten dinlediğimde bile bana hep o keyfi veriyor. Hep onu dinlerken hep o enerjiyle, hep o türkünün bana verdiği heyecanla söylüyorum. Bu yüzden bunu seçmek istedim aslında. Orkestrayı hayal ederek biraz da böyle.

0: Bu yıl bir olağanüstü bir karar aldı Maestro Dimitar Hristov ve bu yıl Balkanların en değerli sanatçılarını, kadın sanatçılarını çağırdı. Mesela Neda Nikolic efendim Sırbistan'dan, Kuzey Makedonya'dan Baysa Arifovska, Sofia Glavapulu Yunanistan'dan, Kristina Beleva zaten orkestranın üyesi ve sizler de Zelişah Kızılkan Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Böyle ilk davetiye gelince, ki bu davetiye Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi sayesinde de gerçek oldu. Evet. Bizler böyle bir ara bulucu olduk. Size ulaşma imkanı buldu orkestra. Davetiye gelince neler düşündünüz?
1: Evet, bu haberi ilk Hakan Dedeler, Hakan Hoca'dan aldım ve ilk duyduğumda inanamadım. Yani böyle muhteşem bir orkestrayla çalacağımı, çünkü her sene çok kıymetli ve çok iyi müzisyenlerin ağırlandığı bir yer ve muhteşem bir orkestrayla kendimi bir an hayal edemedim. Yani o kadar çünkü büyüleyici. Bu yüzden ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Hala bugünkü gibi, hala şu anki heyecanım gibi açıkçası.

0: Aslında röportajı oradan başlamamız gerekiyordu. Kimdir Zelişah Kızılkan ve orkestra şefi Maestro Dimitar Hristov'un sizi seçmesi için nedenler neydi? Aslında çaldığınız enstrümanlar ve o sesinizle seslendirdiğiniz güzel türküler. Bu projeye katılacak kadınların her biri çok farklı enstrüman çalıyor. Ve bakalım Zelişah hangi enstrümanlarla sahne alacak efendim?
1: Evet, öncelikle böyle değerli müzisyenlerle aynı projede olmak ve Bulgaristan Ulusal Radyo Orkestrası ile birlikte böyle güzel bir işin içinde olmak, işte demeyeyim de böyle güzel bir projenin içinde olmak bir kere çok kıymetli. Ben sesimle, dudukla ve Anadolu kamançası ile, orkestra ile birlikte olacağım. İki türkümü seslendireceğim. Tabii söylerken, daha doğrusu çalıp söylemeyi çok seviyorum. Aslında normalde bir vokalistim ama Anadolu kamançası ve duduğu da geliştirip onları da müziğime dahil ettim. Şimdi yoluma onlarla devam ediyorum. Hatta yakın zamanda ruzba adlı bir enstrüman şu an öğreniyorum. O da üç telli bir bağlama ailesinden bir enstrüman. Çalıp söylemeyi her zaman çok seviyorum.

0: sizi ilk isminiz bize ulaştığında hemen araştırdık. Tabii ki siz Türkçe, Farsça, Zazaca söylüyorsunuz. Başka
1: Ermenice. Aslında evet, Zazaca Kürtçe ağırlıklı. Fakat Ermenice, ki duduk çaldığımdan ötürü bir Ermeni repertuarım var. Onun dışında yine Farsça, hatta İranlı bir grup ile, Rastak ile birlikte de çalıyorum. Onlar sayesinde de Farsça repertuarım da çok gelişmiş oluyor. Aslında seviyorum farklı kültürlerden beslenmeyi, öğrenmeyi. Hep öğreniriz yani, aslında yol çok uzun. Öğrenmeye devam ediyoruz.
0: Stüdyoya dudukla girdiniz ama biz duduktan önce sesinizden, yani sizin sevdiğiniz bir türküyü bize, şimdi dinleyicilerimize söyler misiniz Zelişah Hanım?
1: Elbette. Kırmızı Gül Demet adlı türküyü seslendirebilirim.

0: Ağzınıza sağlık. Gerçekten sesiniz muhteşem. Bir de buna ut ve kamança da ekliyorsunuz. Şimdi evet. Bir de sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri belki acaba duduk bizim stüdyomuzda nasıl bir sizin sesinizle harmanlanacak diye merak ediyorlardır.
1: Teşekkür ederim. O zaman Ermenice bir eser olan Bingöl adlı eseri hem çalıp hem seslendirebilirim.

Ağzınıza sağlık. Şimdi sormadan geçemeyeceğim. Neden duduk, neden kamança sevgili, evet, Zelişah Hanım? Yani başka enstrüman da olabilir.

dinledim ve çok etkilendim. Yani ileride hep şey düşünüyordum. Duduk öğrenmeyi çok istiyorum. Yani umarım bir gün bunu yapabilirim diyordum. Ve tam da pandemi sürecinde bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Aslında dediğim gibi gerçekten etkilendiğim müzikler bana o kültürün enstrümanını da merak uyandırıyor. Onun dışında Anadolu kamançası da yine İran müziği, Azeri müziği, bunlara da çok ilgi duyuyordum ve Şevket Elekberovalar, İran'da Kamkarslar gibi çok dediğim gibi etkilendiğim müzisyenleri dinlediğimde biraz o benim o enstrümana yönlendirdi. Tabii Türkiye'de de kabak kemane olarak geçer. Ben de Anadolu kamançasını çalıyorum. Bu şekilde mesela yakın zamanda ruzba öğrenmeye başladım. Bu da biraz daha sürekli türkü söylemek. Halk müziğini çok seviyorum. Bu yüzden onu da eklemek istedim. Sesime eşlik edebileceğim bir sazım da olsun dedim. Böyle bu şekilde.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Ön görüşmemizde aslında Hristo Bote programından Lina arkadaşımızla röportaj sırasında bir de Balkan müziğinde bahsettiniz. Balkan müziğine de ilginiz var. Özellikle Bulgaristan'dan bildiğiniz, çalıştığınız sanatçılar var mı? Balkan müziğini, bütün bu İran, Azeri, Ermeni müziğin arasında nasıl görüyorsunuz yerini?
2: Evet, aslında Balkan müziği benim repertuarıma baktığımda bana daha enerji veren bir Balkan müziğinde böyle o atmosferi hep böyle enerjiyi yüksek tutan daha o keyifli bir yanı var. O 9-8'leri bile söylerken bizi hep bir hareketlendiriyor.
1: Hep böyle içimizden bir oynama geliyor. O ritme ayak uydurmaya çalışıyoruz.
2: Evet, kesinlikle. Ve Balkan müziğinde tabii Bulgaristan'dan hiç bir müzisyenle böyle bir tanışma olmadı. Olacak, şimdi olacak. Bunun için çok heyecanlıyım tabii ki de. Ama Türkiye'de de Balkan müziği yapan gruplardan da çok etkilendim. Mesela Seyyah grubu var, bizim arkadaşlarımızın grubu. Müziklerinde Balkan müziğine çok yer veriyorlar ve bunu o kadar güzel yapıyorlar ki, ve bu da benim Balkan müziğine bir ilgimi uyandırdı açıkçası. Onun dışında dediğim gibi Kadriye Latifova'lar, dinlediğimiz çok eski değerli müzisyenler de Balkan müziğine ilgimi uyandırdı. Evet, sonra da Lofçalı'yı dedim. Evet, Lofçalı'yı söylemeliyim orkestra ile birlikte.
1: Evet, bu türküyü seçtiğiniz için size özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bize orkestradan sizin söyleyeceğiniz türkülerin tercüme edilmesi istendi. Evet. Gerçekten Lofçalı'yı görünce çok mutlu olduk. Bir Bulgaristan türkü olarak özellikle.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Saatler oldu siz Bulgaristan'a ayak basalı.
2: Evet.
1: Nereleri pek bilmiyorum, nerelerini gördünüz ama ilk gördüğünüz, etkilendiğiniz ne oldu? Nasıl buldunuz bizim başkentimizi?
2: Aslında otele geldiğimde tabii çok büyük bir binadayım. En üstteyim, 17. katta. Ve inanılmaz bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Koskoca bir orman böyle. Şu an gezemedim çünkü geldim ve direkt buraya geldik. Çok gezmeye zaman olmadı ama umarım böyle bir vakit kalırsa çok istiyorum gezmek. Sofya'yı görmek çok istiyorum gerçekten. Ama trenle şöyle bir güzel ormanlarını, yeşilliklerini görmüş oldum. Gerçekten çok merak ediyorum ve farklı bir ülkeye gelip orayı gezmek de beni hep heyecanlandırmıştır. Bunu yapıp öyle gideceğim.
1: Şimdi belki bu soru erken geliyor. Siz henüz orkestrayla gidip prova yapacaksınız. Yarın akşama konseriniz var. Böyle sanatseverlerin huzuruna çıkacaksınız ki Balkanların ritmi 9.sü yapılıyor bu yıl. Evet. Ve inanın çok büyük müzik seveni vardır. Döndüğünüzde biliyorum TRT'de programlara katılıyorsunuz. Neler anlatacaksınız? Yani çok az deneyiminiz var ama yine de orada sorulacak, siz Bulgaristan'a gittiniz, ziyaret ettiniz. Neler acaba anlatacaksınız, anlatmak istersiniz?
2: Elbette en başta tabii daha provamız da başlamadı ama o prova sürecinde yaşadığım deneyimleri anlatacağım. Orkestranın, çünkü orkestrayı hayranlıkla dinledim. Yani edisyonları dinlerken YouTube'dan gerçekten şimdi onlarla birebir tanıştığımda her birinden bir şeyler öğreneceğim. Yani bu etkileşimi mutlaka oraya gittiğimde anlatacağım. Bu ister televizyon kanalında olsun, dostlarımla olsun, bu deneyimi paylaşacağım mutlaka. Yine şefimiz Christoph. Hepsini çok merak ediyorum şu an. Aranjmanlarımızı yapan ve hepsi birbirinden değerli müzisyenlerle. Bu deneyimlerimi özellikle paylaşacağım. Ve tabii ki de davet ettikleri bu muhteşem kadın müzisyenlerin de her birinin performansına dair. Çünkü şu an herkesin çok farklı bir şeyleri var. Çok farklı bir dokusu var şu anda. Bu dokulardan bahsedeceğim.
1: O dokuyu da sizler muhakkak yarın akşam Benere'nin birinci stüdyosunda sahneye taşıyacaksınız. Herkes bir şeyler verecek. Herkes ülkesinin güzelliklerini getirmiş olacaktır.
2: Kesinlikle.
1: Bulgaristan Radyosu dinleyicileri sizi büyük merakla dinleyecektir. Neler söylemek istersiniz Zilişah Kızılkan? Böyle ayağınızın tozuyla stüdyomuza geldiniz, röportaj verdiniz.
2: Öncelikle size çok teşekkür ederim bu değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Ne güzel ki böyle müzik üzerine sohbet ediyoruz. Viyana'da olduğum için çok mutluyum. Herkesin güler yüzlü oluşu, herkesin o heyecanla karşılayışı ve şimdi her birimizde böyle güzel bir heyecan var bunun adına. Bunun için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim dinledikleri için. Çok teşekkür ediyoruz. Müzik güzelleştirsin.

Sevgili dinleyiciler, 9. Balkanların Ritmi Festivali'nde yer alan, sahne alan Türkiye'den çok değerli Zelişah Kızılkan stüdyomuzun konuğu oldu. Ve bu reportajda çok özel, çok güzel türküler seçtik, çok güzel türkülerle süsledik arkadaşım Denitsa ile birlikte. Osman Aziz'den, Hafize Beysim'den, Kadriye Latif'ten de tabii ki türkülerimiz oldu. Üç Ses, Üç Saz topluluğunun güzel bir türküsünü seçtik ve Vasfiye Şaban'ın o güzel sesinden.

Ben de türküleri bizler bu röportajımızda yer verdik değerli dinleyiciler. Zelişah Kızılkan ile yaptığımız röportajı ve sahne aldığı Balkanların Ritmi Festivali'nden projesinden fotoğrafları bnr.bg Türkçe sayfamızda da izleyebilir, takip edebilir ve okuyabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Böylece bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Yeni bir programda görüşünceye dek gününüz türküler kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet Bey'in hazırladığı Cuma öğleden sonra programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bulgaristan, Rusya'ya karşı yeni 21. Avrupa Birliği yaptırımlarını veto etmedi. Milletvekilleri 3,8 milyar avroya kadar dış devlet borcunun üstlenilmesini onayladı. Bulgaristan, UNESCO'nun somut olmayan kültürel

Miras Komitesi üyesi seçildi. Çırpan Lavanta Festivali mor rengin eşsiz güzelliğini ziyaretçileriyle buluşturacak ve trafik haberimiz Bulgaristan'ı komşu ülkelerle olan sınır kapılarında ve hudut geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Hava durumuna gelince ülke genelinde hava sıcaklıkları 33 dereceye kadar çıkacak. Şimdi haberler. Betya'nın aktardığı üzere iki ülke arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından yayınlanan açıklamaya göre Başbakan Rume Radev ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, insansız hava araçlarının üretimi konusunda Bulgaristan ve Ukrayna arasında endüstriyel ortaklık ve teknoloji alışverişi potansiyelini görüştüler. Aynı zamanda Avrupa liderlerinin Ukrayna konusunda kabul ettikleri sonuçlardan da anlaşıldığı üzere Bulgaristan, Rusya'ya karşı bugüne kadar uygulanan tüm yaptırımların yenilenmesine itiraz etmedi. Cumhurbaşkanı Zelenski ile yapılan görüşmeden doğalgaz tedariki, elektrik üretimi ve iletimi de dahil olmak üzere bölgedeki enerji güvenliğinin sağlanmasında Bulgaristan'ın kilit rolünün ele alındığı da anlaşıldı. Başbakan Radev, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Moskova Patriği Kiril'in yaptırım paketinden çıkarılmaması ve Lukoil'e yönelik yaptırımların Burgas'taki Neftohim'in çalışmalarını engellemesi durumunda Bulgaristan'ın Rusya'ya karşı 21. Avrupa Birliği yaptırım paketini veto edeceğini öne sürdü. BGNES'in bildirdiği gibi Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarını ilk kez 6 ay değil 12 ay uzattı. Rus ham petrolünün deniz yoluyla ithalatına yönelik yasak da devam ediyor. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün 19 Haziran Cuma günü de devam ediyor. Halk Meclisi muhalefetin Maliye Bakanlığı'nın bu kadar büyük bir mali kaynağa duyulan ihtiyacı gerekçelendirmek için ayrıntılı tahminler sunmadığı yönündeki eleştirilerini görmezden gelerek dış kamu borcu üstlenme limitinin 3,8 milyar avroya çıkarılmasını onayladı. Karar iktidardaki ilerici Bulgaristan Partisi ve DPS'nin oylarıyla alındı. Miktarın azaltılmasını öneren Prolojavme Promyanata Partisi'nden eski Maliye Bakanı Asen Vasilev 3 milyar 800 milyon ne için kullanılacağına dair yazılı bir kayıt olmadan çok büyük bir para diyerek borcun 2,1 milyar avroya indirilmesini önerdi. Maliye Bakan Yardımcısı Lyudmila Petkova yeni finansmanın gerekliliğini savunarak devletin önümüzdeki aylarda toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında önemli ödemeleri sağlaması gerektiğini belirterek emekli maaşları, sosyal yardımlar, sermaye harcamaları ve beklenmedik durumlar için kaynaklara ihtiyaç var dedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi taraf devletler 11. Genel Kurulu Bulgaristan'ın 2026-2030 dönemi için somut olmayan kültürel mirasın korunması hükümetler arası komitesi üyeliğine seçilmesini büyük bir çoğunlukla destekledi. 17 ile 18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 185 ülkenin katılım sağladığı 11. Genel Kurulu Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere geleneksel olarak UNESCO'ya aktif katılan ülkeler arasında yer alan Bulgaristan'ın sürekli çabaları sayesinde Nestinari geleneği, Surva, Martenica, Koprivtica Festivali ve diğer etkinlikler gibi gelenekler UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesine dahil edilmiştir. Güneydoğu Avrupa'da somut olmayan kültürel mirasın korunması merkezi de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunuyor.
Çırpan Belediyesi'nin bildirdiği üzere bugünden itibaren 21 Haziran'a kadar Uluslararası Lavanta Festivali bu yılda Çırpan'ı güzellik, sanat ve geleneklerin buluştuğu bir mekana dönüştürecek. Turizm Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen etkinlik Çırpan kasabasının yanı sıra Srednja Gradiště

ve Rubkite köylerinde de yapılacak. Said İnönü Meydanı'nda geçit töreniyle başlayan Lavanta Festivali'nin resmi açılışı, ardından Vidin Senfoni Orkestrası'nın Orlin Goranov, Margarita Hranova ve çocukların özel katılımıyla bir konserle devam edecek. 3 gün devam eden festival çerçevesinde Çırpan'ın merkezindeki geleneksel Lavanta El Sanatları ve Çiftçi Pazarı ziyaretçilere kapılarını açacak. Bu yılda tarla turları, yöresel ürün standları ve etkinlikler sunacak olan Çırpan Lavanta Festivali'nde Ekvador, Çin, Hindistan, Vietnam ve Ermenistan'dan gelen konuklar kültürlerini ve folklorunu tanıtacak. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği üzere Bulgaristan'ı komşu ülkelerle olan sınır kapılarında ve hudut geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin duyurduğu üzere 19 Haziran'dan itibaren Pazarcık ilinde Trakya Otoyolu'nun 55. ve 60. kilometreleri arasında Sofya yönündeki şerit trafiğe açıldı. Sofya, Stara Zagora ve Yambol illerinde otoyollarda gerçekleştirilen onarım çalışmalarının Haziran sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Trafiği rahatlatmak amacıyla 19 Haziran ve 21 Haziran'da 12 tondan ağır kamyonların geçişi engellenecek ve bu süre zarfında Podbalkanski yolundan geçilecek. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen 30 ciddi trafik kazasında 33 kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 20'si maddi hasarlı 86 yangın söndürüldü. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 13 ila 17, Sofya'da 13 derece olacak. Öğlene kadar güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra bulutlanma meydana gelecek. Doğu kuzeydoğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 33 derece. Başkentte termometreler 29 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 23-26. Deniz suyu sıcaklığı kuzey 19-21, güney kıyılarda ise 23 dereceye kadar artacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra bulutlanma görülecek. Kuzeydoğudan ılımlı, zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda yaklaşık 20, 2000 metrelerde ise yaklaşık 13 derece olacak. Pazar günü güneşli hava etkisini sürdürecek. Öğleden sonra Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde bulutlanma meydana gelecek. Ancak kısa süreli yağış olasılığı düşük olacak. Hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. 21 Haziran Pazar günü saat 11.24'te yaz gün dönümü gerçekleşecek ve Kuzey Yarımküre'de astronomik yaz başlayacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz değerli dinleyiciler. Bugün de ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz ve sizlerle dini içerikli, dini konuları ele alan, dini hayatımızı alakadar eden

bazı konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Bunu yaparken tabii gündeminden de uzak kalmamak adına Bulgaristan Müslümanlarının dini idaresiyle ilgili çok önemli 5 yılda bir düzenlenen Milli Müslümanlar Konferansı konusunu ele alacağız. Onunla ilgili çalışmaları, onunla ilgili hazırlıkları değerlendirerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bununla birlikte haftaya, önümüzdeki hafta 10 Muharrem günü Aşure günü oluyor. Bu vesileye şimdiden daha Aşure gününüzü tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan Aşure gününün Bulgaristan Müslümanlarına ve genel olarak dünyadaki Müslümanlara mübarek olmasını diliyorum. Aşure günü, Muharrem ayı yaşanan olayların, tarihi olayların bizlere ibret olması yönünde bir dilek ve temennide de bulunuyorum. Çünkü biliyorsunuz Muharrem ayında Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti söz konusu. Müslümanlar arasındaki karışıklıkların ayyuka çıkması, Peygamber Efendimizin cennettekilerin efendileri, cennetteki gençlerin efendileri dedikleri Hazreti Hüseyin'in şehadeti o tarihlerde gerçekleşmiş. Onun için bundan ibret almamız gerekiyor düşüncesiyle bütün kardeşlerimizin, bütün canlarımızın Aşure gününü tebrik ediyor. Bizlere ibret verici, dersler yapan, dersler sunan bu olayların tarihte tekrar yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Allah'ım beni Peygamber Efendimizin doğduğu Nisan ayının yağmurları gibi masum, bereketli ve hayırlı eyle.

Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslümanlarının Bulgaristan Devleti içerisindeki tarihi artık 150 yıla yakın. Yani 1,5 asırlık tarihimiz var Bulgaristan Devleti içerisinde. Ve bu tarihimiz içerisinde Bulgaristan Müslümanlarının en önemli kurumu dini teşkilatımızdır. Daha 1879 yılından itibaren resmi olarak bölge müftülükleri, yerel encümenlikler teşkilatı kuruluyor. 1910 yılında ise baş müftülük kurumu ortaya çıkıyor ve bütün dini birimlerin, dini kurumların şapkası hüviyetini alıyor. O günden bugüne bütün zor şartlara rağmen Bulgaristan Müslümanlarının dini hayatı baş müftülük tarafından yönetilmiştir. Bu tabii ki yönetilmiştir dediğimizde her zaman istendiği gibi yönetilmiştir diyemeyiz. Özellikle komünizm döneminde çok ciddi kısıtlamaların olduğu, farklı dönemlerde dini haklarla ilgili, dini özgürlüklerle ilgili tutumlar, yani baş müftülüğün tutumu, baş müftülüğün yürüttüğü çalışmalar farklı olmuştur. Ama genel olarak baktığımızda 1910 yılından beri, yani 116 yıldan beri Bulgaristan'daki dini hayat, Müslümanların dini hayatı baş müftülük kurumu tarafından yürütülmektedir. Tabii baş müftülük kurumu dediğimiz bu şapka kurum aslında bir dini topluluğun, bir dini cemaatin, yani Bulgarca'daki ifadesiyle İspovedanie dediğimiz dini topluluğun yönetim birimi, en üst yönetim birimi baş müftülüktür, icra birimi. Ancak baş müftülüğün dediğimizde biz genellikle Bulgaristan'da baş müftülük dediğimizde baş müftülük teşkilatını ifade ediyoruz. Buna da Müslümanlar Diyaneti diyoruz aslında. Resmi adı Müslümanlar Diyaneti. Müslümanlar Diyaneti'nin baş müftülük en üst icra kurumudur, birimidir. En üst karar birimi, organı ise Milli Müslümanlar Konferansı'dır. Milli Müslümanlar Konferansı 5 yılda bir toplanmaktadır. Ve bu 5 yıl arasında kolektif merkezi karar organı ise Yüksek İslam Şurası'dır. Yani baş müftülük Yüksek İslam Şurası tarafından alınan kararları icra etmektedir. Baş müftülüğe bağlı birimler, ki bunlar bölge müftülükleri, okullar, dini okullar, imamlar, encümenler, bu kararlar doğrultusunda baş müftülükçe verilen emirleri yerine getirmektedir. Şimdi bunu özellikle belirtiyorum çünkü bu konuları biraz ele alırken neyin ne olduğunu doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Tabii bu uygulama, sizlere sunmaya çalıştığım tablo 1990 sonrası, hatta belki 1992 yılından itibaren yürürlüğe giren bir uygulama, bir tablo. Şimdi daha önce aslında az önce de ifade ettiğim gibi 1879-1880 yılından itibaren bir takım mevzuatla, resmi mevzuatla, resmi kanunlarla veya

talimatnamelerle Müslümanların dini hayatı yönetilmeye başlanıyor. Belli kurallar çerçevesinde dini özgürlükler kapsamında, ki bu dini özgürlükler de anayasaya dayanmaktadır. Uluslararası bir takım anlaşmalara dayanmaktadır. Buna göre, bu ilk yapıya göre encümenler cemaat tarafından seçilir. Cemaat delegeler seçer ve müftülerini seçerler kendi iradeleriyle. Daha sonra da müftüler hem Bulgaristan devletinin resmi makamlarından hem de o dönem bütün dünyadaki Müslümanların dini hukukunu muhafaza etmekle görevli olan hilafet makamına bağlı Şeyhülislam tarafından onaylanmaktadır. Ancak baş müftülük kurumu kurulduğunda yine bölge müftülerinin, daha doğrusu cemaat delegeleri seçer, delegeler bölge müftülerini seçer, bölge müftüleri ise baş müftüyü seçer. Ondan sonra baş müftü önce Bulgaristan Devleti Çarı tarafından, sonra da Osmanlı Devleti Şeyhülislam'ı tarafından tasdik edilmektedir. Kendisine dini yetkileri kullanma belgesi, işte mürasele-i şer'iye ve menşur dediğimiz belgeler verilmektedir. Ancak 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren ve özellikle 1925 yılında Ankara Anlaşması yapıldıktan sonra Bulgaristan'daki dini kurumların seçiminin onaylanması Türkiye tarafından yapılmaz olmuştur. Türkiye ile yine iyi ilişkiler, Türkiye'nin belli ölçüde bu konuda belirleyici olması diplomatik yollarla sağlanmışsa da o resmi tescil veya onay kaldırılmıştır. Çünkü onayı yapan makam, Şeyhülislamlık makamı ortadan kalkmıştır. Ancak Diyanet'le belirli ilişkiler belirli çerçevede sürdürülmüştür ve günümüze kadar da biliyorsunuz Bulgaristan Başmüftülüğü, Bulgaristan Devleti'nin de rızasıyla Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı, yani dini kurumla belirli projeleri beraber yürütmektedir, belirli çalışmaları beraber yapmaktadır ve iyi bir ilişki içerisinde Bulgaristan Müslümanlarına hizmetlerini sürdürmektedir. Bu uygulama komünizm dönemine kadar sürmüş. Ancak komünizm döneminde dini haklara getirilen bir takım kısıtlamalar sonucu Bulgaristan'daki Müslümanların dini kurumuna çok ciddi darbeler indirilmiş ve neredeyse sıfırlanmış. Sıfırlanmış derecesine gelirken tamamen yok olmamış fakat ve 1990 yılından itibaren Bulgaristan'da başlayan demokratikleşme sürecinde başmüftülük yeniden Müslümanların önemli bir kurumu olarak, dini bir yapı olarak gündeme gelmiş ve tekrar Müslümanların hayatında önemli rolünü oynamaya başlamıştır.

Değerli dinleyiciler, 10 Kasım 1989 tarihinde Bulgaristan'da gerçekleşen komünizmin çöküşüyle ilgili ilk adımlardan sonra, atılan ilk adımlardan sonra Bulgaristan'da bir demokratikleşme, özgürlük süreci başlamıştır. Bu demokratikleşme süreci tartışılır tarihçiler tarafından, farklı sosyal bilimciler tarafından nasıl oldu, nasıl geçti, ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hakikaten oldu mu, olmadı mı? Bunu bir tarafa bırakarak şunu söyleyebiliriz. Evet, hakikaten Bulgaristan Müslümanları açısından bir demokratikleşme, dini özgürlükleri, etnik hakları iade etme yönünde, kültürel hakları iade etme yönünde bir takım çabalar sarf edilmeye başlandı. Ve bu doğrultuda Bulgaristan'daki Müslümanların dini idaresiyle ilgili, dini kurumlarıyla ilgili yeniden bir takım haklar elde edildi. Aslında var olan hakları kullanmaya başladı Müslümanlar. Tabii o dönemin böyle fırtınalı bir dönem, 1990'lı yılların başlarında, bu fırtınalı dönemde işte protestoların olduğu, mitinglerin yapıldığı, büyük etkinliklerin yapıldığı bir dönemde Bulgaristan Müslümanlarının dini idaresini de o dönemin, komünizm dönemin artığı olan kişilerden alabilmek için Milli Konferans diye bir uygulamaya gidildi. Milli İslam Konferansı veya Milli Müslümanlar Konferansı. Bütün Bulgaristan'daki Müslümanların temsil edildiği bir seçim aslında. Bir seçim konferansı düzenleme kararı alınıyor.

Ve 1992 yılından itibaren, 1992 yılından günümüze kadar Bulgaristanlı Müslümanların dini idaresi Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçiliyor. Sadece belirli bir dönemde bu hakları kısıtlamaya yönelik, yani 1995-1997 arasında yine komünizm döneminin artığı olan dönemin baş müftüsü resmi olarak tanınan ama Müslümanlar tarafından desteklenmeyen baş müftüsü böyle bir kısıtlama teşebbüsünde bulunuyor. Ancak daha sonra bu tekrar iade ediliyor. Özellikle 1997'den sonra Bulgaristan'ın işte uluslararası, batıdaki bir takım uluslararası kuruluşlara üyeliği, Avrupa Birliği'ne girmesi vesaire vesairenin sonucunda Müslümanların özerkliği, dini konulardaki özerk yapısı gündeme gelmiş ve uygulanmıştır da. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Bulgaristan'daki şu anlama geliyor. Yani Bulgaristan'da anayasa var. Anayasa dini hürriyetleri garanti altına alıyor. Buna dayanarak dinler kanunu var. Dinler kanunu da belirli çerçeve içerisinde olduğu sürece, belirli şartlar içerisinde olduğu sürece Bulgaristan'daki Müslümanların, sadece Müslümanların değil, diğer dini grupların da kendi dini hayatlarını tanzim etme, düzenleme hakkının olduğunu garanti ediyor. Yani dinler kanunu diyor ki şu şartlara uyarak istediğiniz şekilde dini hayatınızı idare edebilirsiniz, dini hayatınızı yaşayabilirsiniz. İşte bundan hareketle Bulgaristan Müslümanları da bir tüzük hazırlıyor. Bu 1992'den itibaren, daha önce de var tabii ki tüzük. Ancak 1992'de yeniden bir şekil verilerek orada az önce daha başında anlatmaya çalıştığım yapı oluşturuluyor. Bu yapı da dediğim gibi camileri idare eden yerel dini teşkilat encümenler, bu kapsamda imamlar, onun bir üstünde bölge müftülükleri, tabii farklı dönemlerde bölge müftülüklerine bağlı bölge İslam şuraları, bölge müftülüklerinin üzerinde olan bölge Müslümanlar konferansları, onun üzerinde baş müftülük, onun üzerinde Yüksek İslam Şurası ve en yukarıda da en tepede de Milli Müslümanlar Konferansı durmaktadır. İşte bu yapı içerisinde tabii farklı dönemlerde yetkileri daraltılmış, kısaltılmış, kısıtlanmış, genişletilmiş de olsa aşağı yukarı bu yapı, Bulgaristan Müslümanların bu dini yapısı bugüne kadar korunmaktadır. Ve en son 2021 senesinde kabul edilen Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin tüzüğü gereğince Bulgaristan'daki dini Müslümanların dini kurumunun en üst birimleri Bulgaristan Müslümanları Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçilmektedir. Yani baş müftü, Yüksek İslam Şurası Başkanı ve Yüksek İslam Şurası'nın üyeleri, 25 üyesi Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçilmektedir. Ayrıca tüzükte herhangi bir takım değişiklikler söz konusuysa bunu da ancak Bulgaristan Müslümanları Milli Konferansı yapabilmektedir. Yani delegeler yapabilmektedir. Dolayısıyla 5 senede bir düzenlenen Milli Müslümanlar Konferansı Bulgaristan Müslümanlarının en üst kolektif yönetim organı olmaktadır. Ve aşağıdaki diğerlerini de belirleyen budur. Öyleyse Bulgaristan Müslümanlarının bu yüksek organı Milli Müslümanlar Konferansı hakkında biraz bilgi verelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Milli Müslümanlar Konferansı şu andaki tüzüğümüze göre, yürürlükte olan tüzüğümüze göre, yani 2021 yılından beri yürürlükte olan tüzüğümüze göre 5 yılda bir düzenlenmektedir. 21 Haziran'da önümüzdeki pazar günü Milli Müslümanlar Konferansı düzenlenecektir. Yüksek İslam Şurası'nın aldığı karar üzerine düzenlenmektedir ki bendeniz de 11 yıldan beri Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığını yapmaktayım. 1,5 seneye yakın vekaleten geçici olarak bu görevi yaptım. 2016 yılında ve 2021 yılında da Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığına seçildim Milli Müslümanlar Konferansı tarafından. Bu arada parantez açarak bunu da söyleyeyim. Kanaatimce bu üst düzey görevlerde bir insanın iki dönemden fazla kalması çok uygun değil. Çünkü insan belli bir şeyden sonra yoruluyor, yıpranıyor, tekrara geçiyor, rutinleştiriyor. Onun için daha 2017 yılında kendimce böyle bir karara vardım. Dedim ki iki dönem benim için yeterli. Bu sebepten dolayı bu dönem Yüksek İslam Şurası başkanlığına adaylığım söz konusu olmadı. Ve bu kararı da daha geçen dönemin, bu dönemin işte sonunda bulunduğumuz dönemin başında karara aldım. Ve bunu da Allah'a şükür bu kararımı uyguluyorum. Yüksek İslam Şurası kararıyla toplanan Milli Müslümanlar Konferansı bir araya Bulgaristan'ın bütün bölgelerinden delegeleri getirmektedir. Bu delegeler yine Yüksek İslam Şurası'nın aldığı karar üzerine bir organizasyon heyeti tarafından sürecin düzenlenmesi sonucunda seçilen delegeler tarafından oluşturulmaktadır. Yani Milli Müslümanlar Konferansı'na oy hakkıyla katılanlar delegelerdir. Delegeler genellikle camilerde seçilir ve imam

Veya cami yönetimi, yani encümen dediğimiz, Bulgarca nastuyat yaslı, Müslümanskon nastuyat yaslı dediğimiz, yani Müslüman encümeni, bu da başmüftülük teşkilatının, yani Müslümanlar Diyanetinin yerel idari birimidir. Encümenler veya imamlar arasından birini cemaat seçer ve bunlar milli konferansta o yerel halkı, Müslümanları temsil eder. İşte yapılan seçimler sonucunda Milli Müslümanlar Konferansı'na 1200 küsür, 1240 civarında delege katılması beklenmektedir. Bunlar dediğimiz gibi ya imamdır ya da encümen üyesidir. Milli Konferans esnasında neler yapılacak? Milli Konferans esnasında birincisi Bulgaristan Müslümanların dini konuları, sorunları dile getirilecek. Çünkü en yüksek forum bu. En yüksek platform. Orada gündeme getirilecek ve bunlarla ilgili kararlar alınacak. İkincisi, tüzük değişikliği yapılacaksa ki bazı teklifler var, onlar değerlendirilip onlar karara bağlanacak. Ancak şunu ifade edebilirim, tüzük yıllardan beri işlendiği için artık neredeyse pürüzsüz bir hale gelmiş. Tamamen pürüzsüz demeyelim ama ufak tefek değişikliklere ancak ihtiyaç duyulmaktadır. Tabii bazı delegeler, bazı insanlar tüzüğün şurası da değişsin, burasını da değişsin. Hani olayın da çok da içinde olmayan bazı insanlar bir takım idealistçe yaklaşımlarla, samimi yaklaşımlarla bazen de olayın farkında olmaksızın dini hayatı başka kurumların hayatına, siyasi oluşumların hayatına benzeterek farklı bir şeyler yapmak isteyebilirler. Ancak genel olarak baktığımızda Bulgaristan Müslümanların tüzüğü işleyiş içerisinde ve bir yıllardır böyle tertemiz bir hale, yani işler bir vaziyete gelmiş bulunmaktadır. Onun için yani orada çok bir müdahale ihtiyaç yoktur. Ancak çalışmaları engelleyen bir takım durumlar varsa veya yeni bir takım mevzuat, diğer kanunlar gereğince bir takım değişiklikler yapılma ihtiyacı varsa ancak onlar belki üzerine durulabilir kanaatindeyim. Tüzük değerlendirmesi yapıldıktan sonra diğer hususta baş müftünün seçilmesi, Yüksek İslam Şurası başkanının seçilmesi, yani şu anda benim görevde bulunduğum göreve yeni bir kişinin seçilmesi ve Yüksek İslam Şurası'nın şu andaki tüzüğümüze göre 25 üyesinin seçimi söz konusudur. Yani 5 yılda bir yapılan bir milli konferans olduğu için Milli Müslümanlar Konferansı'nın sırasında bundan sonraki 5 yılda, yani 2031 yılına kadar Bulgaristan Müslümanlarının dini işlerini, dini hayatını tanzim edecek, düzenleyecek, yürütecek en üst idare seçilmektedir. Ki daha sonra bu artık bölgelerde yapılacak olan bölge müftülükleri seçimleri yapıldıktan sonra yeni Diyanet, Müslümanlar Diyaneti, Baş Müftülük Teşkilatı yönetimi oluşmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki Milli Müslümanlar Konferansı son derece önemli bir yere sahiptir. Önemli bir rol oynayacaktır önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki 5 yıl açısından. Bundan dolayı Milli Müslümanlar Konferansı'na katılacak delegelerin, Bulgaristan'ın her tarafından gelecek delegelerin sağduyulu, özgür düşüncesiyle hareket edip ve seçimlerini serbest bir şekilde hür iradeleriyle ve en doğrusunu düşünerek, en hayırlısını düşünerek hikmetli bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Benim kanaatimce de bu konuda delegelerimiz farklı spekülasyonlardan, farklı manipülasyonlardan, farklı baskılardan, farklı tehditlerden arınarak, vicdanlarını dinleyerek oylarını vereceklerdir. Çünkü her birimizin, benim de dahil, çünkü benim de bir oyum var, benim de dahil her birimizin oyu önem arz etmektedir. Ve her birimiz verdiğimiz oydan Cenab-ı Hak nezdinde
sorumlu tutulacağız.

Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü Teşkilatı ve bu kurumlarımız birimleriyle beraber, yani genel olarak Müslümanlar Diyaneti bizim en önemli kurumumuzdur. Toplumumuzun en önemli kurumudur. Tarihiyle, bugünkü rolüyle ve ulaştığı bütün her yere, kapsadığı bütün çalışmalarıyla en önemli kurumumuzdur. O bakımdan bu kurumumuzun geleceğe daha emin adımlarla yürümesi, gelişmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bakımdan Milli Konferans sırasında seçilecek yeni yönetimin ufkunun daha geniş, Müslümanları daha birleştirici, günümüzdeki sorunlara, karşımıza çıkan problemlere daha güzel bir şekilde cevap verebilecek, günümüz Müslümanların ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilecek bir yönetim olması gerekiyor. Böyle bir kapasiteye sahip bir yönetim olması

olması gerekiyor. Tabii bu da bir değişimi gerektiriyor. Değişimin normal bir şekilde olması gerekiyor. Tabii geçmişi tamamen silerek değil ama geçmişi değerlendirerek ileriye daha nasıl güzel bir şekilde gidebiliriz düşüncesiyle hareket edecek, devamlılığı sağlayacak bir değişim olması gerekiyor. Fakirane bir şekilde bendeniz Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığından feragat ediyorum. Ettim. İnanıyorum ki şu ana kadar baş müftülük yapan baş müftümüz de yıllarca yaptığı hizmetlerden sonra o da geri bir adım atarak yeni bir yönetimin gelmesi için bir ortam sağlayacaktır. Tabii bunun kolay olmadığının farkındayım. Ama Müslümanlardan bu yönde bir talep olduğunu da görüyoruz. Çünkü son dönemlerde tabii fazla detaylarına girmeyerek, ortalıkta dolaşan bir takım manipülasyon ve spekülasyonlara da girmeyerek, kurumun ciddi manada zedelendiğini, otoritesinin zedelendiğini, itibar kaybettiğini biz görüyoruz. Buna da yapılan bazı yanlışlar sebep olmaktadır. Gerek idari yanlışlar, gerek bir takım siyasi olayların içerisine çekilmesi sonucunda yönetimin veya yapılan bir takım suistimallerin sonucunda bunlar olmuştur. Bazen de tamamen dışarıdan bir takım oluşturulan olumsuz algılar buna sebep vermiştir. Bu yüzden kurumun tazelenmesi için, yenilenmesi için yeni bir yönetim, yeni bir başmüftü, yeni bir Yüksek İslam Şurası Başkanı, yeni taze bir kana sahip olan yeni bir Yüksek İslam Şurası'nın Milli Müslümanlar Konferansı'nda seçilmesi gerekiyor. Benimle ilgili, şahsımla ilgili tabii bunu da paylaşmış olayım. Farklı şeyler ortalıkta dolaşıyor. Ama ben bu stüdyoyu, bu programı kendi şahsıma yönelik bir fayda sağlamak amacıyla kullanmak istemiyorum. Onun için genel bir değerlendirme yaptım ve Milli Müslümanlar Konferansı'na katılacak delegelerimizin hür iradeleriyle, tekrar ediyorum, baskıdan etkilenmeksizin ve Müslümanların birliğini ve geleceğini düşünerek doğru adımı, doğru seçimi yapacaklarına inanıyorum. Cenab-ı Allah alınacak kararları Bulgaristan Müslümanları için hayırlı kılsın. En hikmetli, en firasetli kararları alma yetkisine ve olgunluğuna Bulgaristan Müslümanlarının sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yetkiyi kullanacaklarını ümit ediyorum. Şimdiden daha Bulgaristan Müslümanlarının yeni yönetimi hayırlı olsun diyorum. Her birimizin bu yönetimi desteklemesi ve olumlu adımlarını ciddi manada destek vermesi, olumsuz adımlar attığında da engellemek için elimizden geldiğince çabalaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdiden daha Milli Müslümanlar Konferansı hayırlı olsun, yeni yönetimi de hayırlı olsun. İnşallah Rabbim güzel işler yapmaya kendilerini muvaffak kılar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 19 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programının ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan, Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında Temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 1 milyar avro alacak. Rusya'ya yönelik yaptırımlara veto talebi sonrası parlamentoda tepkiler. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı BAP, anaokullarında süt ürünleri ve meyvelerin kalitesini denetleyecek. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR muhabiri Svetlina Stoyanova'nın bildirdiği üzere Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında 4. ödeme diliminden yaklaşık 1 milyar avro alacağını ve fonların Temmuz ayı sonuna kadar devlet hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Pekanov, bu sonucun elde edilmesinde son haftalarda yolsuzlukla mücadele reformları ve hukukun üstünlüğü alanında kaydedilen ilerlemenin belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, bu ülkemizin boşluklar ve kolay çözümler aramadığını, aksine taahhütleriniz sorumlu, etkili ve Bulgaristan vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda yerine getireceğini gösteriyor sözlerini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesine göre Bulgaristan, 4. ödeme kapsamında belirlenen 26 aşama ve hedeften 23'ünü başarıyla tamamladı. Henüz yerine getirilmeyen 3 önlem ise kültür, su ve kanalizasyon sektörüyle entegre kentsel ulaşım ve tek bilet sistemi alanlarında bulunuyor. Başbakan yardımcısı 5. ve son ödeme dilimi kapsamında ülkenin 1,7 milyar avro almayı hedeflediğini, bunun için Ağustos ayı sonuna kadar yoğun çalışma, seferberlik ve disiplin gerektiğini belirtti. GERB-SDS ve Demokratik Bulgaristan Başbakan Rumen Radev'in Rus Patriği Kiril'in Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı yeni yaptırım paketine dahil edilmesi halinde Bulgaristan'ın veto uygulayacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi. GERB-SDS temsilcileri Patrik Kiril'in savunmasının Bulgaristan'ın çıkarlarına hizmet etmediğini ve Rus nüfusuna destek veriyormuşuz izlenimini yarattığını belirtti. Daniel Mitov, Radev'in daha önce Kiril hakkında söylediği manevi lider olarak geldi ancak siyasetçi olarak ayrıldı sözlerini kullandı. Demokratik Bulgaristan'dan Bojidar Bojanov ise olası bir vetonun stratejik bir hata olacağını ve Bulgaristan'ı Avrupa Birliği içinde yalnızlaştırılabileceğini söyledi. Bojanov, Patrik Daniel'i Rus politikasının bir taşıyıcısı olarak nitelendirirken ülkenin Macaristan modelini izleme riskine dikkat çekti. Vızrazdana Partisi veto'yu desteklediğini açıkladı ve Bulgaristan'ın ekonomik çıkarlarını gerekçe göstererek hükümetin Rusya'ya yönelik yaptırım paketinin tamamını engellemesini istedi. DPS ile İlerici Bulgaristan ise başbakanın tutumuna ilişkin yorumda bulunmadı. BTA'nın aktardığı üzere iki ülke arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından yayınlanan açıklamaya göre Başbakan Rumen Radev ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, insansız hava araçlarının üretimi konusunda Bulgaristan ve Ukrayna arasında endüstriyel ortaklık ve teknoloji alışverişi potansiyelini görüştüler. Aynı zamanda Avrupa liderlerinin Ukrayna konusunda kabul ettikleri sonuçlardan da anlaşıldığı üzere Bulgaristan, Rusya'ya karşı bugüne kadar uygulanan tüm yaptırımların yenilenmesine itiraz etmedi. Cumhurbaşkanı Zelenski ile yapılan görüşmeden doğalgaz tedarik

ticari, elektrik üretimi ve iletimi de dahil olmak üzere bölgedeki enerji güvenliğinin sağlanmasında Bulgaristan'ın kilit rolünün ele alındığı da anlaşıldı. Başbakan Radev, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Moskova Patriği Kiril'in yaptırım paketinden çıkarılmaması ve Lukoil'e yönelik yaptırımların Burgas'taki Neftohim'in çalışmalarını engellemesi durumunda Bulgaristan'ın Rusya'ya karşı 21. Avrupa Birliği yaptırım paketini veto edeceğini öne sürdü. Begenes'in bildirdiği gibi Avrupa Birliği Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarını ilk kez 6 ay değil 12 ay uzattı. Rus ham petrolünün deniz yoluyla ithalatına yönelik yasak da devam ediyor. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı BAP, ülke genelinde yürütülen okul sütü ve okul meyvesi programları kapsamında denetimlere ağırlık vereceğini duyurdu. Ajansın açıklamasına göre 22 Haziran'da başlayacak denetim kampanyası, her iki program çerçevesinde faaliyet gösteren tedarikçileri ve dağıtılan ürünleri kapsayacak. Denetimler sırasında süt ürünleri ve meyvelerin menşei, kalite standartları ve yürürlükteki mevzuata uygunluğu incelenecek. Ayrıca laboratuvar analizleri için ürünlerden numuneler alınacak. BAP, denetimlerin temel amacının anaokullarındaki çocuklara sunulan süt ürünleri ve meyvelerin güvenli, kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandığı üzere UNESCO somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi taraf devletler 11. Genel Kurulu Bulgaristan'ın 2026-2030 dönemi için somut olmayan kültürel mirasın korunması hükümetler arası komitesi üyeliğine seçilmesini büyük bir çoğunlukla destekledi. 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen ve 185 ülkenin katılım sağladığı 11. Genel Kurulu Paris'te bulunan UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı üzere geleneksel olarak UNESCO'ya aktif katılan ülkeler arasında yer alan Bulgaristan'ın sürekli çabaları sayesinde Nestinari geleneği, Surva, Martenica, Kuprivchitsa Festivali ve diğer etkinlikler gibi gelenekler UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesinde dahil edilmiştir. Güneydoğu Avrupa'da somut olmayan kültürel mirasın korunması merkezi de Bulgaristan'da bulunmaktadır. Bugünden itibaren 21 Haziran'a kadar Uluslararası Lavanta Festivali bu yılda Tirpan'ı güzellik, sanat ve geleneklerin buluştuğu bir mekana dönüştürüyor. Turizm Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen etkinlik Tirpan kasabasının yanı sıra Srednogradiş'te ve Rupkite köylerinde de gerçekleştirilecek. Svejdinenye Meydanı'nda geçit töreniyle başlayan Lavanta Festivali'nin resmi açılışın ardından Vidin Senfoni Orkestrası'nın Orlin Goranov, Margarita Hranova ve çocukların özel katılımıyla bir konserle devam etti. 3 gün devam edecek festival çerçevesinde Çirpan'ın merkezindeki geleneksel Lavanta el sanatları ve çiftçi pazarı ziyaretçilere kapılarını açacak. Bu yılda tarla turları, yöresel ürün standları ve etkinlikler sunacak olan Tirpan Lavanta Festivali'nde Ekvador, Çin, Hindistan, Vietnam ve Ermenistan'dan gelen konuklar kültürlerini ve folklorlarını tanıtacak. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklıkları 13 ila 17 derece arasında değişirken Sofya'da 13 derece olacak. Öğlene kadar güneşli hava etkili olacak. Öğleden sonra bulutlanma meydana gelecek. Doğu, kuzeydoğudan hafif ve ılımlı rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklıkları 28 ila 33 derece arasında olacak. Başkentte termometreler 29 dereceyi gösterecek. Karadeniz bölgesinde güneşli hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklıkları 23 ila 26 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı kuzeyde 19-21, güney kıyılarda 23 dereceye kadar artacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli hava etkili olacak, öğleden sonra bulutlanma görülecek. Kuzeydoğudan ılımlı, zaman zaman kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda yaklaşık 20, 2000 metrelerde ise 13 derece olacak. Pazar günü güneşli hava etkisini sürdürecek. Öğleden sonra Doğu Bulgaristan'da ve dağlık bölgelerde bulutlanma meydana gelecek. Ancak kısa süreli yağış olasılığı düşük olacak. Hava sıcaklıkları artacak. 21 Haziran Pazar günü ise saat 11:24'te yaz günü.

0: dönümü gerçekleşecek ve Kuzey Yarımküre'de astronomik yaz başlayacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ile çalışıyoruz ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR yeni Bulgar kültür elçilerini açıkladı diyerek önümüzdeki dakikalarda bu isimlerin kimler olduğunu ve bu ödüle neden layık görüldüklerini paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR, Sofya'daki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen törende Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlyana Yotova'nın himayesinde 5.si düzenlenen Ayna adlı kampanyada Bulgar Kültür Elçisi unvanına layık görülen kişileri duyurdu. Devlet Radyosu dinleyicileri tarafından aday gösterilen ve ardından saygın bir jüri tarafından seçilen yeni Bulgar Kültür Elçileri arasında Eurovision yıldızı Dara, sanat eleştirmeni Dr. Nadejda Cakova, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri Bandosu Baş Şefi ve Ulusal Muhafız Alayı Bando Komutanı ve Şefi Yarbay Radi Radev, heykeltıraş Ivan Kınçev, bale ustası ve koreograf Profesör Anton Andonov ile Priştine Üniversitesi'nde Bulgar dili ve kültürü alanında ilk okutmanlık programının açılmasında öncü rol oynayan Doktor Mimoza Hasani bulunmaktadır. Bulgar Kültür Elçisi unvanı ile onurlandırılan kişilere heykeltıraş Rainis Gelov tarafından yapılan heykelcikler takdim edildi. BNR Genel Müdürü Milen Mitev 17 Haziran akşamı düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları belirtti.
1: Когато започна тази инициатива през 2021 година,
0: bu girişim 2021'de başladığında meslektaşımız Nina Tsaneva'nın önerisini destekledik. Zira Bulgaristan Ulusal Radyosu olarak kültürel diplomasinin ve kültürün dünyadaki imajımızı şekillendirmede özel bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bir kişi Bulgarca bir kitap okuduğunda diğer Bulgar yazarlara ilgi duymaya başlar. Birisi bir Bulgar şarkısı dinlediğinde diğer Bulgar sanatçıların aramaya başlar. Bulgaristan'ın kültürel alanının bu şekilde genişlemesi, Ulusal Radyo'nun Bulgar kültürüne yönelik üstlendiği kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçasıdır, dedi. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova ise şunları vurguladı.
2: Там където дипломацията отваря врати и културата печели сърца. И смятам, че връзките, които културата изгражда,
0: дипломаси капулара açarken kültür kalpleri kazanır. Kültürün kurduğu kalıcı bağların zorluklar ve çeşitli krizler karşısında daha da güçlendiğine inanıyorum. Yeteneğimizle sadece bize değil, ülkemizin sınırlarının ötesindeki insanlara da ilham veren ve Bulgaristan'ın tanınan, kabul gören ve saygı duyulan yüzünü gösteren sizlersiniz. Sizler ülkemizin sahip olabileceği en önemli elçilerden birisiniz, dedi. Bu yıl çeşitli kurumların temsilcilerinden oluşan 7 kişilik jüri oy birliğiyle bir teşvik ödülünün verilmesine karar verdi. Bu ödül Bulgar folklorunun dünya çapında yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunan müzisyen, öğretmen ve kültür aktivisti Tvetina Gramova'ya verildi. Tvetina Gramova yurt içinde ve yurt dışında onlarca ödülün sahibidir. 5 yaşından bugüne kadar Koprivnica'daki hiçbir festivali kaçırmamış ve performansları her zaman madalyalar, diplomalar ve takdirlerle ödüllendirilmiştir. Uluslararası sahne kariyeri 15 yaşında İtalya'nın Bolzano kentinde başlamış, daha sonra Plovdiv Müzik Akademisi'ne bağlı Akademik Halk Korosu ile İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Korosu Festivali'nde sahne almıştır. Bulgaristan Kültür Elçisi ödülünün sahibi Doktor Nadejda Cakova, Venedik Sanat Bienali'nde Bulgaristan pavyonunu büyük bir başarıyla temsil etti. 80 katılımcı ülke arasından The Observer ve The Guardian Bulgaristan pavyonunu Biennale'de ziyaret edilmesi gereken ilk 10 yer arasında 6. sıraya yerleştirdi. Doktor Nadejda Cakova, Papa Francis'in en büyük çağdaş sanat forumuna yaptığı ziyaret sırasında Vatikan tarafından özel olarak davet edilen az sayıdaki kişiden biriydi. Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri Bando Baş Şefi ve Ulusal Muhafız Alayı Bando Komutanı ve Şefi Yarbay Radi Radev en önde gelen ve sevilen şeflerden biridir ve müzik kültürüne önemli katkılarda bulunmuş bir kişidir. Ulusal Muhafız Alayı Bandosu yurt dışında düzenlenen askeri bandolar geçit törenlerine ve müzik festivallerine birçok kez katılmıştır. Bu yıl müzisyenler 5 ila 10

0: 16 Mart tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen uluslararası askeri bandoları müzik geçit törenine katıldı. Savunma Bakan Yardımcısı Katerina Gramatikova Ivanova, Bulgaristan Kültür Elçisi heykelciğini Yarbay Radef'e takdim etti. 2025 Bulgar Kültür Elçileri Ödülü'nün 3. sahibi olan Dr. Mimoza Hasani Plana, bir edebiyat eleştirmeni ve Priştine Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Kosova'nın başkentinde Priştine Üniversitesi'nde Bulgar Dili ve Kültürü kürsüsünün kurulmasında önemli katkıları olan Dr. Mimoza Hasani Plana, Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı akademisyen Nikolay Vitanov'dan ödülünü alırken şunları söyledi.
1: Priyemam. Tova otliçe so iskrena blagodarnost i dlboka skrbnost.
0: Bulgaristan'ın uzun zamandan beri kalbimde önemli ve özel bir yeri var. Aziz Kliment Ohridski Sofya Üniversitesi'nde doktora ve doktora sonrası araştırmalarımı tamamladım. Buradaki deneyimim Bulgar dili, kültürü ve entelektüel yaşamına daha da yaklaştırdı ve akademik gelişimime yön verdi. Öğretim görevlisi ve akıl hocam Profesör Rusana Beyleri'nin bunda büyük etkisi oldu. Kosova Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'daki misyon başkanlığı görevini yürüten bir diplomatın eşi olarak aile hayatım aracılığıyla Bulgaristan'la bağlarım daha da derinleşti. Bu nedenle bu ödülü sadece mesleki bir takdir olarak değil, aynı zamanda samimi ve kalıcı bir ilişkinin yansıması olarak da kabul ediyorum. Bu büyük onur için teşekkür ederim dedi. 2025 Bulgar Kültür Elçileri kampanyasında ödül alan bir sonraki isim heykeltıraş Ivan Kınçev'tir. Aktif olarak uluslararası faaliyetlere katılan Bulgar sanatçının eserleri çağdaş seramik sanatı alanındaki en önemli dünya etkinliklerinde Bulgaristan'ı temsil etmektedir. 50'den fazla ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan sanatçı eserlerini yurtta ve yurt dışında düzenlenen sayısız kişisel ve karma sergide sanatseverlerle buluşturmuştur. Darina Yotova Dara da Bulgaristan Kültür Elçisi unvanının sahibi oldu. Karizmasının yanı sıra Eurovision birincisi pozitifliği, yaratıcılığı, çalışkanlığı ve yüksek profesyonelliğiyle öne çıktı. Başarısıyla Bulgaristan'ın rekabetçi sanatçılar açısından zengin olduğunu gösterdi. Dara, Yunanistan'da düzenlenen müzik ödülleri törenine katıldığı için ödül törenine Yunanistan'dan bir video mesajla katıldı. Bale ustası ve koreograf Plovdiv'deki Profesör Asen Diamandiyev, Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi'nin rektör yardımcısı Profesör Anton Andonov da hak ettiği takdiri aldı. Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda'da doğup büyüyen 32 genç Bulgar'ı folklor topluluğunda bir araya getiren ve onlara Bulgar folklor sanatının en üstün örneklerini deneyimleme fırsatı sunan Profesör Anton Andonov, meydanın gençleri uluslararası folklor topluluğu tarafından aday gösterildi. Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun kampanyası 6 Bulgar Kültür Elçisi'nin seçilmesiyle sona ermiyor. Önümüzdeki aylarda BNR programları aracılığıyla bu elçilerin faaliyetlerini tanıtmaya devam edecek.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programı dinlemektesiniz değerli dinleyiciler. Bugün de ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz ve sizlerle dini içerikli, dini konuları ele alan, dini hayatımızı alakadar eden bazı konuları konuşacağız, değerlendireceğiz. Bunu yaparken tabii gündeminden de uzak kalmamak adına Bulgaristan Müslümanlarının dini idaresiyle ilgili çok önemli 5 yılda bir düzenlenen Milli Müslümanlar Konferansı konusunu ele alacağız. Onunla ilgili çalışmaları, onunla ilgili hazırlıkları değerlendirerek sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Bununla birlikte haftaya, önümüzdeki hafta 10 Muharrem günü Aşure günü oluyor. Bu vesileye şimdiden daha Aşure gününüzü

tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan Aşure gününün Bulgaristan Müslümanlarına ve genel olarak dünyadaki Müslümanlara mübarek olmasını diliyorum. Aşure günü, Muharrem ayı, yaşanan olayların, tarihi olayların bizlere ibret olması yönünde bir dilek ve temennide de bulunuyorum. Çünkü biliyorsunuz Muharrem ayında Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadeti söz konusu. Müslümanlar arasındaki karışıklıkların ayyuka çıkması, Peygamber Efendimizin cennettekilerin efendileri, cennetteki gençlerin efendileri dedikleri Hazreti Hüseyin'in şehadeti o tarihlerde gerçekleşmiş. Onun için bundan ibret almamız gerekiyor düşüncesiyle bütün kardeşlerimizin, bütün canlarımızın Aşure gününü tebrik ediyor. Bizlere ibret verici, dersler yapan, dersler sunan bu olayların tarihte tekrar yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslümanlarının Bulgaristan Devleti içerisindeki tarihi artık 150 yıla yakın. Yani 1,5 asırlık tarihimiz var Bulgaristan Devleti içerisinde. Ve bu tarihimiz içerisinde Bulgaristan Müslümanlarının en önemli kurumu dini teşkilatımızdır. Daha 1879 yılından itibaren resmi olarak bölge müftülükleri, yerel encümenlikler teşkilatı kuruluyor. 1910 yılında ise baş müftülük kurumu ortaya çıkıyor ve bütün dini birimlerin, dini kurumların şapkası hüviyetini alıyor. O günden bugüne bütün zor şartlara rağmen Bulgaristan Müslümanlarının dini hayatı baş müftülük tarafından yönetilmiştir. Bu tabii ki yönetilmiştir dediğimizde her zaman istendiği gibi yönetilmiştir diyemeyiz. Özellikle komünizm döneminde çok ciddi kısıtlamaların olduğu, farklı dönemlerde dini haklarla ilgili, dini özgürlüklerle ilgili tutumlar, yani baş müftülüğün tutumu, baş müftülüğün yürüttüğü çalışmalar farklı olmuştur. Ama genel olarak baktığımızda 1910 yılından beri, yani 116 yıldan beri Bulgaristan'daki dini hayat, Müslümanların dini hayatı baş müftülük kurumu tarafından yürütülmektedir. Tabii baş müftülük kurumu dediğimiz bu şapka kurum aslında bir dini topluluğun, bir dini cemaatin, yani Bulgarca'daki ifadesiyle İzpovedanie dediğimiz dini topluluğun yönetim birimi, en üst yönetim birimi baş müftülüktür, icra birimi. Ancak baş müftülüğün dediğimizde biz genellikle Bulgaristan'da baş müftülük dediğimizde baş müftülük teşkilatını ifade ediyoruz. Buna da Müslümanlar Diyaneti diyoruz aslında. Resmi adı Müslümanlar Diyaneti. Müslümanlar Diyaneti'nin baş müftülük en üst icra kurumudur, birimidir. En üst karar birimi, organı ise Milli Müslümanlar Konferansı'dır. Milli Müslümanlar Konferansı 5 yılda bir toplanmaktadır. Ve bu 5 yıl arasında kolektif, merkezi karar organı ise Yüksek İslam Şurası'dır. Yani baş müftülük Yüksek İslam Şurası tarafından alınan kararları icra etmektedir. Baş müftülüğe bağlı birimler, ki bunlar bölge müftülükleri, okullar, dini okullar, imamlar, encümenler, bu kararlar doğrultusunda baş müftülükçe verilen emirleri yerine getirmektedir. Şimdi bunu özellikle belirtiyorum çünkü bu konuları biraz ele alırken neyin ne olduğunu doğru bir şekilde

anlamamız gerekiyor. Tabii bu uygulama, sizlere sunmaya çalıştığım tablo 1990 sonrası, hatta belki 1992 yılından itibaren yürürlüğe giren bir uygulama, bir tablo. Şimdi daha önce aslında az önce de ifade ettiğim gibi 1879-1880 yılından itibaren bir takım mevzuatla, resmi mevzuatla, resmi kanunlarla veya talimatnamelerle Müslümanların dini hayatı yönetilmeye başlanıyor. Belli kurallar çerçevesinde dini özgürlükler kapsamında ki bu dini özgürlükler de anayasaya dayanmaktadır. Uluslararası bir takım anlaşmalara dayanmaktadır. Buna göre, bu ilk yapıya göre encümenler cemaat tarafından seçilir. Cemaat delegeler seçer ve müftülerini seçerler kendi iradeleriyle. Daha sonra da müftüler hem Bulgaristan devletinin resmi makamlarından hem de o dönem bütün dünyadaki Müslümanların dini hukukunu muhafaza etmekle görevli olan hilafet makamına bağlı Şeyhül İslam tarafından onaylanmaktadır. Ancak Başmüftülük Kurumu kurulduğunda yine bölge müftülerinin, daha doğrusu cemaat delegeleri seçer, delegeler bölge müftülerini seçer, bölge müftüleri ise baş müftüyü seçer. Ondan sonra baş müftü önce Bulgaristan Devleti Çarı tarafından sonra da Osmanlı Devleti Şeyhülislamı tarafından tasdik edilmektedir. Kendisine dini yetkileri kullanma belgesi, işte mürasele-i şer'iye ve menşur dediğimiz belgeler verilmektedir. Ancak 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından itibaren ve özellikle 1925 yılında Ankara Anlaşması yapıldıktan sonra Bulgaristan'daki dini kurumların seçiminin onaylanması Türkiye tarafından yapılmaz olmuştur. Türkiye ile yine iyi ilişkiler, Türkiye'nin belli ölçüde bu konuda belirleyici olması diplomatik yollarla sağlanmışsa da o resmi tescil veya onay kaldırılmıştır. Çünkü onayı yapan makam, Şeyhülislamlık makamı ortadan kalkmıştır. Ancak Diyanet'le belirli ilişkiler belli çerçevede sürdürülmüştür ve günümüze kadar da biliyorsunuz Bulgaristan

Müftülüğü Bulgaristan Devleti'nin de rızasıyla Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı yani dini kurumla belirli projeleri beraber yürütmektedir. Belirli çalışmaları beraber yapmaktadır ve iyi bir ilişki içerisinde Bulgaristan Müslümanlarına hizmetlerini sürdürmektedir. Bu uygulama komünizm dönemine kadar sürmüş. Ancak komünizm döneminde dini haklara getirilen bir takım kısıtlamalar sonucu Bulgaristan'daki Müslümanların dini kurumuna çok ciddi darbeler indirilmiş ve neredeyse sıfırlanmış. Sıfırlanmış derecesine gelirken tamamen yok olmamış fakat ve 1990 yılından itibaren Bulgaristan'da başlayan demokratikleşme sürecinde başmüftülük yeniden Müslümanların önemli bir kurumu olarak, dini bir yapı olarak gündeme gelmiş ve tekrar Müslümanların hayatında önemli rolünü oynamaya başlamıştır. Değerli dinleyiciler, 10 Kasım 1989 tarihinde Bulgaristan'da gerçekleşen komünizmin çöküşüyle ilgili ilk adımlardan sonra, atılan ilk adımlardan sonra Bulgaristan'da bir demokratikleşme, özgürlük süreci başlamıştır. Bu demokratikleşme süreci tartışılır. Tarihçiler tarafından, farklı sosyal bilimciler tarafından nasıl oldu, nasıl geçti, ne kadar doğru, ne kadar yanlış, hakikaten oldu mu, olmadı mı? Bunu bir tarafa bırakarak şunu söyleyebiliriz. Evet, hakikaten Bulgaristan Müslümanları açısından bir demokratikleşme, dini özgürlükleri, etnik hakları iade etme yönünde, kültürel hakları iade etme yönünde bir takım çabalar sarf edilmeye başlandı. Ve bu doğrultuda Bulgaristan'daki Müslümanların dini idaresiyle ilgili, dini kurumlarıyla ilgili yeniden bir takım haklar elde edildi. Aslında var olan hakları kullanmaya başladı Müslümanlar. Tabii o dönemin böyle fırtınalı bir dönem, 1990'lı yılların başlarında, bu fırtınalı dönemde işte protestoların olduğu, mitinglerin yapıldığı, büyük etkinliklerin yapıldığı bir dönemde Bulgaristan Müslümanlarının dini idaresini de o dönemin, komünizm dönemin artığı olan kişilerden alabilmek için Milli Konferans diye bir uygulamaya gidildi. Milli İslam Konferansı veya Milli Müslümanlar Konferansı. Bütün Bulgaristan'daki Müslümanların temsil edildiği bir seçim aslında. Bir seçim konferansı düzenleme kararı alınıyor. Ve 1992 yılından itibaren, günümüze kadar Bulgaristanlı Müslümanların dini idaresi Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçiliyor. Sadece belirli bir dönemde bu hakları kısıtlamaya yönelik, yani 1995-1997 arasında yine komünizm döneminin artığı olan dönemin baş müftüsü, resmi olarak tanınan ama Müslümanlar tarafından desteklenmeyen baş müftüsü böyle bir kısıtlama teşebbüsünde bulunuyor. Ancak daha sonra bu tekrar iade ediliyor. Özellikle 1997'den sonra Bulgaristan'ın işte uluslararası, batıdaki bir takım uluslararası kuruluşlara üyeliği, Avrupa Birliği'ne girmesi vesaire vesairenin sonucunda Müslümanların özerkliği, dini konulardaki özerk yapısı gündeme gelmiş ve uygulanmıştır da. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Bulgaristan'daki şu anlama geliyor. Yani Bulgaristan'da anayasa var. Anayasa dini hürriyetleri garanti altına alıyor. Buna dayanarak dinler kanunu var. Dinler kanunu da belirli çerçeve içerisinde olduğu sürece, belirli şartlar içerisinde olduğu sürece Bulgaristan'daki Müslümanların, sadece Müslümanların değil, diğer dini grupların da kendi dini hayatlarını tanzim etme, düzenleme hakkının olduğunu garanti ediyor. Yani dinler kanunu diyor ki şu şu şu şartlara uyarak istediğiniz şekilde dini hayatınızı idare edebilirsiniz, dini hayatınızı yaşayabilirsiniz. İşte bundan hareketle
Bulgaristan

Müslümanları da bir tüzük hazırlıyor. Bu 1992'den itibaren, daha önce de var tabii ki tüzük, ancak 1992'de yeniden bir şekil verilerek orada az önce daha başında anlatmaya çalıştığım yapı oluşturuluyor. Bu yapı da dediğim gibi camileri idare eden yerel dini teşkilat encümenler, bu kapsamda imamlar, onun bir üstünde bölge müftülükleri, tabii farklı dönemlerde bölge müftülüklerine bağlı bölge İslam şuraları, bölge müftülüklerinin üzerinde olan bölge Müslümanlar konferansları, onun üzerinde baş müftülük, onun üzerinde Yüksek İslam Şurası ve en yukarıda da en tepede de Milli Müslümanlar Konferansı durmaktadır. İşte bu yapı içerisinde tabii farklı dönemlerde yetkileri daraltılmış, kısaltılmış, kısıtlanmış, genişletilmiş de olsa aşağı yukarı bu yapı, Bulgaristan Müslümanların bu dini yapısı bugüne kadar korunmaktadır. Ve en son 2021 senesinde kabul edilen Bulgaristan Müslümanları Diyanetinin tüzüğü gereğince Bulgaristan'daki dini Müslümanların dini kurumunun en üst birimleri Bulgaristan Müslümanları Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçilmektedir. Yani baş müftü, Yüksek İslam Şurası Başkanı ve Yüksek İslam Şurası'nın üyeleri, 25 üyesi Milli Müslümanlar Konferansı tarafından seçilmektedir. Ayrıca tüzükte herhangi bir takım değişiklikler söz konusuysa bunu da ancak Bulgaristan Müslümanları Milli Konferansı yapabilmektedir. Yani delegeler yapabilmektedir. Dolayısıyla 5 senede bir düzenlenen Milli Müslümanlar Konferansı Bulgaristan Müslümanlarının en üst kolektif yönetim organı olmaktadır. Ve aşağıdaki diğerlerini de belirleyen budur. Öyleyse Bulgaristan Müslümanlarının bu yüksek organı Milli Müslümanlar Konferansı hakkında biraz bilgi verelim. Değerli dinleyiciler, Milli Müslümanlar Konferansı şu andaki tüzüğümüze göre, yürürlükte olan tüzüğümüze göre, yani 2021 yılından beri yürürlükte olan tüzüğümüze göre 5 yılda bir düzenlenmektedir. 21 Haziran'da önümüzdeki pazar günü Milli Müslümanlar Konferansı düzenlenecektir. Yüksek İslam Şurası'nın aldığı karar üzerine düzenlenmektedir ki bendeniz de 11 yıldan beri Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığını yapmaktayım. 1,5 seneye yakın vekaleten geçici olarak bu görevi yaptım. 2016 yılında ve 2021 yılında da Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığına seçildim Milli Müslümanlar Konferansı tarafından. Bu arada parantez açarak bunu da söyleyeyim. Kanaatimce bu üst düzey görevlerde bir insanın iki dönemden fazla kalması çok uygun değil. Çünkü insan belli bir şeyden sonra yoruluyor, yıpranıyor, tekrara geçiyor, rutinleştiriyor. Onun için daha 2017 yılında kendimce böyle bir karara vardım. Dedim ki iki dönem benim için yeterli. Bu sebepten dolayı bu dönem Yüksek İslam Şurası Başkanlığına adaylığım söz konusu olmadı. Ve bu kararı da daha geçen dönemin, bu dönemin işte sonunda bulunduğumuz dönemin başında kararı aldım. Ve bunu da Allah'a şükür bu kararımı uyguluyorum. Yüksek İslam Şurası kararıyla toplanan Milli Müslümanlar Konferansı bir araya Bulgaristan'ın bütün bölgelerinden delegeleri getirmektedir. Bu delegeler yine Yüksek İslam Şurası'nın aldığı karar üzerine bir organizasyon heyeti tarafından sürecin düzenlenmesi sonucunda seçilen delegeler tarafından oluşturulmaktadır. Yani Milli Müslümanlar Konferansı'na oy hakkıyla katılanlar delegelerdir. Delegeler genellikle cami

ilerde seçilir ve imam veya cami yönetimi, yani encümen dediğimiz, Bulgarca nastoyatelstvo, Müslümansko nastoyatelstvo dediğimiz, yani Müslüman encümeni, bu da baş müftülük teşkilatının, yani Müslümanlar Diyanetinin yerel idari birimidir. Encümenler veya imamlar arasından birini cemaat seçer ve bunlar milli konferansta o yerel halkı, Müslümanları temsil eder. İşte yapılan seçimler sonucunda Milli Müslümanlar Konferansı'na 1200 küsür, 1240 civarında delege katılması beklenmektedir. Bunlar dediğimiz gibi ya imamdır ya da encümen üyesidir. Milli Konferans esnasında neler yapılacak? Milli Konferans esnasında birincisi Bulgaristan Müslümanların dini konuları, sorunları dile getirilecek. Çünkü en yüksek forum bu. En yüksek platform. Orada gündeme getirilecek ve bunlarla ilgili kararlar alınacak. İkincisi, tüzük değişikliği yapılacaksa ki bazı teklifler var, onlar değerlendirilip onlar karara bağlanacak. Ancak şunu ifade edebilirim, tüzük yıllardan beri işlendiği için artık neredeyse pürüzsüz bir hale gelmiş. Tamamen pürüzsüz demeyelim ama ufak tefek değişikliklere ancak ihtiyaç duyulmaktadır. Tabii bazı delegeler, bazı insanlar tüzüğün şurası da değişsin, burasını da değişsin. Hani olayın da çok da içinde olmayan bazı insanlar bir takım idealistçe yaklaşımlarla, samimi yaklaşımlarla bazen de olayın farkında olmaksızın dini hayatı başka kurumların hayatına, siyasi oluşumların hayatına benzeterek farklı bir şeyler yapmak isteyebilirler. Ancak genel olarak baktığımızda Bulgaristan Müslümanların tüzüğü işleyiş içerisinde ve bir yıllardır böyle tertemiz bir hale, yani işler bir vaziyete gelmiş bulunmaktadır. Onun için yani orada çok bir müdahale ihtiyaç yoktur. Ancak çalışmaları engelleyen bir takım durumlar varsa veya yeni bir takım mevzuat, diğer kanunlar gereğince bir takım değişiklikler yapılma ihtiyacı varsa ancak onlar belki üzerine durulabilir kanaatindeyim. Tüzük değerlendirmesi yapıldıktan sonra diğer hususta baş müftünün seçilmesi, Yüksek İslam Şurası başkanının seçilmesi, yani şu anda benim görevde bulunduğum göreve yeni bir kişinin seçilmesi ve Yüksek İslam Şurası'nın şu andaki tüzüğümüze göre 25 üyesinin seçimi söz konusudur. Yani 5 yılda bir yapılan bir milli konferans olduğu için Milli Müslümanlar Konferansı'nın sırasında bundan sonraki 5 yılda, yani 2031 yılına kadar Bulgaristan Müslümanlarının dini işlerini, dini hayatını tanzim edecek, düzenleyecek, yürütecek en üst idare seçilmektedir. Ki daha sonra bu artık bölgelerde yapılacak olan bölge müftülükleri seçimleri yapıldıktan sonra yeni Diyanet, Müslümanlar Diyaneti, Baş Müftülük Teşkilatı yönetimi oluşmaktadır. Bu bakımdan önümüzdeki Milli Müslümanlar Konferansı son derece önemli bir yere sahiptir. Önemli bir rol oynayacaktır önümüzdeki günlerde. Önümüzdeki 5 yıl açısından. Bundan dolayı Milli Müslümanlar Konferansı'na katılacak delegelerin, Bulgaristan'ın her tarafından gelecek delegelerin sağduyulu, özgür düşüncesiyle hareket edip ve seçimlerini serbest bir şekilde hür iradeleriyle ve en doğrusunu düşünerek, en hayırlısını düşünerek hikmetli bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Benim kanaatimce de bu konuda delegelerimiz farklı spekülasyonlardan, farklı manipülasyonlardan, farklı baskılardan, farklı tehditlerden arınarak, vicdanlarını dinleyerek oylarını vereceklerdir. Çünkü her birimizin, benim de dahil, çünkü benim de bir oyum var, benim de dahil her birimizin oyu
önem arz etmektedir. Ve her birimiz verdiğimiz oydan Cenab-ı Hak nezdinde sorumlu tutulacağız. Onun için seçimimizi doğru bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Kıymetli dinleyiciler, Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü Teşkilatı ve bu kurumlarımız birimleriyle beraber, yani genel olarak Müslümanlar Diyaneti bizim en önemli kurumumuzdur. Topluluğumuzun en önemli kurumudur. Tarihiyle, bugünkü rolüyle ve ulaştığı bütün her yere, kapsadığı bütün çalışmalarıyla en önemli kurumumuzdur. O bakımdan bu kurumumuzun geleceğe daha emin adımlarla yürümesi, gelişmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bakımdan Milli Konferans sırasında seçilecek yeni yönetimin ufkunun daha geniş, Müslümanları daha birleştirici, günümüzdeki sorunlara, karşımıza çıkan problemlere daha güzel bir şekilde cevap verebilecek, günümüz Müslümanların ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilecek bir yönetim olması gerekiyor. Böyle bir kapasiteye sahip bir yönetim olması gerekiyor. Tabii bu da bir değişimi gerektiriyor. Değişimin normal bir şekilde olması gerekiyor. Tabii geçmişi tamamen silerek değil ama geçmişi değerlendirerek ileriye daha nasıl güzel bir şekilde gidebiliriz düşüncesiyle hareket edecek, devamlılığı sağlayacak bir değişim olması gerekiyor. Fakirane bir şekilde bendeniz Yüksek İslam Şurası'nın başkanlığından feragat ediyorum, ettim. İnanıyorum ki şu ana kadar baş müftülük yapan baş müftümüz de yıllarca yaptığı hizmetlerden sonra o da geri bir adım atarak yeni bir yönetimin gelmesi için bir ortam sağlayacaktır. Tabii bunun kolay olmadığının farkındayım. Ama Müslümanlardan bu yönde bir talep olduğunu da görüyoruz. Çünkü son dönemlerde, tabii fazla detaylarına girmeyerek, ortalıkta dolaşan bir takım manipülasyon ve spekülasyonlara da girmeyerek, kurumun ciddi manada zedelendiğini, otoritesinin zedelendiğini, itibar kaybettiğini biz görüyoruz. Buna da yapılan bazı yanlışlar sebep olmaktadır. Gerek idari yanlışlar, gerek bir takım siyasi olayların içerisine çekilmesi sonucunda yönetimin veya yapılan bir takım suistimallerin sonucunda bunlar olmuştur. Bazen de tamamen dışarıdan bir takım oluşturulan olumsuz algılar buna sebep vermiştir. Bu yüzden kurumun tazelenmesi için, yenilenmesi için yeni bir yönetim, yeni bir başmüftü, yeni bir Yüksek İslam Şurası Başkanı, yeni taze bir kana sahip olan yeni bir Yüksek İslam Şurası'nın Milli Müslümanlar Konferansı'nda seçilmesi gerekiyor. Benimle ilgili, şahsımla ilgili tabii bunu da paylaşmış olayım. Farklı şeyler ortalıkta dolaşıyor. Ama ben bu stüdyoyu, bu programı kendi şahsıma yönelik bir fayda sağlamak amacıyla kullanmak istemiyorum. Onun için genel bir değerlendirme yaptım ve Milli Müslümanlar Konferansı'na katılacak delegelerimizin hür iradeleriyle, tekrar ediyorum, baskıdan etkilenmeksizin ve Müslümanların birliğini ve geleceğini düşünerek doğru adımı, doğru seçimi yapacaklarına inanıyorum. Cenab-ı Allah alınacak kararları Bulgaristan Müslümanları için hayırlı kılsın. En hikmetli, en firasetli kararları alma yetkisine ve olgunluğuna Bulgaristan Müslümanlarının sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yetkiyi kullanacaklarını ümit ediyorum. Şimdiden daha Bulgaristan Müslümanlarının yeni yönetimi hayırlı olsun diyorum. Her birimizin
bu yönetimi desteklemesi ve olumlu

olumlu adımlarını ciddi manada destek vermesi, olumsuz adımlar attığında da engellemek için elimizden geldiğince çabalaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdiden daha Milli Müslümanlar Konferansı hayırlı olsun, yeni yönetimi de hayırlı olsun. İnşallah Rabbim güzel işler yapmaya kendilerini muvaffak kılar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşmek üzere.